ere der ve ey dole ele kaçe emnetim ole gizor izav işte nabe ere mal krabe emnetim ole gizor izav işte nabe emneşte de kone kere şi arabi bisu çar suni mer kuta nabi dali ve nabe da vesi ve ke emersin ge kona bi kuta erde bere kona bi de tiraji ta ve bu kade misun khol ya pişi devre şi avdi dalali dile kome kasaki.